Nasıl insan isteği insanlara gidiyor ki nasıl olaydı mı? Her bir gidiyor basın ismin adı sonu çazın da gidiyor ki bak matani ismi yan bayanın bunu ha. Ve o tüm kola çiğin çiğ sabacını ismi adı listeyi şu anda bu büyük bir etiye programı kok nasıl on baksa. Çiğ sabacını çiğ sabacını ne çıkıyor ki hapsa station adı bu hindi ayın ışkı bulan kuz uzak nasıl olaydı mı? Gen yana karşı onu tura.